Colin Eros var tre. Bula bak gelene kalk bu. Çıkın ne kuam tere basa bunu gelene kalk bu. Şu yan kalk bu. Yan kalk bu gelene kalk. Ben çek bula guna tere. Tasi yama gelene kalk bu. Şükür mü tere. 15 inch hook. 15 inch hook. Okay, go. I'm gonna go cheat. Frost let you know. Catch up, you black.